Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu dökmesi.